0: Ivy League.
1: Ivy League.
0: Dickerandor.
1: Dickerandor.
0: Igluliardu.
1: Igluliardu.
0: Amanitdor.
1: Amanitdor.
0: Arbe.
1: Arbe.

0: Yüleğin muğalı gelene attı ilaç sayısı tutuyanı atıp tamamen kutu yapsı ilavana. Roberts kapvito. What's out tau?
1: Ulla kut, CBC yukarı tatamme pivelleen. Uvanga hausanuttu. Kikattui juit naujaan nik illu liksana gajak hatako. Himikku jaukan nikuji juit baafanlaan. Angilligaa tauti tiluti parnasima jangin nik nulu jaani. Daima taakko ago kajusipa 200 nguloa khattalaamata umeak juat. Ika akkusaktui Fox Basin kua kaagutamaan. Daima luta kua nunamikalla attui nikakajamata imak millu. Piluaktumi uuma juit. Najokattaktangit allanguat aivi tuttuit. Tai maluta koa singaanga kouhatta kujijuit Baffinland kunning. John Elton Aselu. Akvikka asibaktulikasi kutsipautangana.